0: Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim iki saatlik zaman diliminde sizlerle en güzel şarkılar, en güzel konular ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vermeye çalışacağım. Şu an sesimizin ulaştığı her yere, herkese günaydınlar. Araçlarınıza, iş yerlerinize, evinize ve kahvaltı masanızda her nerede bizleri dinliyorsanız ve her nerede bizleri misafir ettiyseniz hepinize günaydınlar. Evet, bugün yine bir stüdyo konuğum var. Evet, stüdyo konuğum aslında çok yabancı değil sizlere. Değerli Hamburg Türk Sanat Müziği Korumuzun değerli koristlerinden değerli Vecdi Öniş. Evet, aynı zamanda tabii ki Vecdi Bey çok sık seyahat yapıyor. Kendisi daha 3 gün önce Bodrum'daydı, Kuşadası'ndaydı. Maşallah gezmediği gitmediği yer kalmadı. Evet Vecdi abi, günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım. Yine seninle burada bir arada olmak gerçekten çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. Yani gerçekten çok zevk veriyor bana. Memleketimizin her yeri ayrı bir yer olduğu için, ayrı bir değer olduğu için gerçekten çok seviyorum memleketimi, seve seve gidiyorum.
0: Değil mi? Yani sonuçta Türkiye'mizin gerçekten her yeri bir cennet köşesi. Özellikle yazları, o tatil beldesi, güneyi efsane. Tabii İstanbul'un kalabalığından sıkılanlar bir şekilde kendilerini güneye atıyorlar. Sende de maşallah o zaman o imkan var. Kuşadası, Bodrum. Değil mi?
1: Allah'a şükür. Allah sağlık sağlık verdiği sürece de yapacağız.
0: İnşallah, inşallah. Birazdan sohbetimize devam edeceğiz.
1: Çok sağ olun.
0: Evet, dediğimiz gibi değerli Radyo Metropol dinleyenleri, şayet ki sizler bizlere ulaşmak isterseniz ve sevdiklerinize şarkılar, türküler göndermek isterseniz ya da bir anonsunuz varsa 43-25-0-46 43-25-0-46 numarasından bizleri arayabilir ya da WhatsApp numaramız 0177-837-47-74 0177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

0: Evet, radyo istek sayfamızın ilk mesajı geldi. Bodrum'dan. Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuzun değerli koristlerinden değerli Neslihan Eskin şu an radyosunun başında Bodrum'da bizleri dinliyor. Demiş ki günaydınlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Neslihan Hanım. Buradan güzel Bodrum'umuza, güzel Türkiye'mize selamlarımızı gönderiyoruz. Ve tabii ki oradaki havayı biraz kıskanıyorduk biz. Ama bu son günlerde buradaki hava aldı başını gitti. Geçen burada 27 dereceyi bulduk. Tabii Vecde, bu ara sen burada değildin. Yani o güzel hava zannedersem bugünden sonra yine havalar ısınacak.
1: Ama bugün gerçekten bugün yağmurlu burası.
0: Evet, bugünden itibaren Hamburg'ta da hava yine ısınmaya başlayacak. Türkiye'de de benim izlediğim kadarıyla ve okuduğum kadarıyla çarşambadan itibaren havalar ısınıyor. Ve Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri, bir kere ısındı mı daha bırakmıyor. Ya burası gibi değil.
1: İnşallah, inşallah öyle kalır.
0: Buranın 3 günü yazsa 5 günü kış oluyor, evet.
1: Evet ama Türkiye'nin havası harika, bir başka. Hele Ege kıyıları bir başka. Hele Bodrum bir başka, gerçekten.
0: Tabii ki.
1: Bu maksatla da yani buradan bütün Bodrum'a, bütün Ege kıyılarında bizleri dinleyen herkese günaydınlar diyor.
0: Günaydınlar, selamlar, sevgiler olsun. Tabii ki sonuçta şu cümleyi de kullanırlar ya. Sevemeyeceğin bir yer dünyanın en güzel yeri bile olsa orası senin için dünyanın güzel en güzel yeri değil. Ama yeter ki böyle sevdiklerimizin olduğu yerleri bizler de sevdikten sonra bizler için dünyanın en güzel yeri orası.
1: Çok güzel izler, çok güzel
0: evet, söyledi. Neslihan Hanım aynı zamanda bize Yalçın Bey yazmış. Değerli Yalçın Dayar. Değerli Yalçın Dayar'a ben diyorum ki ayakkabının mucidi.
1: Maşallah.
0: Evet. Günaydınlar Elif Hanım ve Mustafa Bey. Selamlar. Güzel bir gün olsun hepinize demiş. Çok teşekkür ederiz değerli Yalçın Bey. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Evet efendim. Radyo Metropol'desiniz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu. Radyo Metropol'desiniz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

0: Evet, radyomuzun kurucusu değerli Elif Ergün. Elif Ergün bizlere demiş ki iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Veyzi Bey radyoya hoş gelmiş.
1: Elif kardeşim, Elif Ergün kardeşim, sana da günaydınlar. İyi ki de böyle bir radyo kurmuşsun. Gerçekten büyük bir zevkle burada Mustafa kardeşim de bunları yapabiliyorsak çok güzel bir şey. Çok
0: ama
1: güzel
0: bir şey. Elif Hanım'a şu mesajı verelim. Geleceğin radyosunu yetiştiriyorum, haberin olsun.
1: İnşallah.
0: Evet, Veyzi abi tekrardan hoş geldin.
1: Çok teşekkürler canım.

0: Evet, sıradaki istek şarkımız. Sıradaki istek şarkımız nereye gidiyor Vecdi abi?
1: Bodrum'a.
0: Bodrum'a gidiyor, evet. Değerli Neslihan Hanım, değerli Neslihan Eskin demiş ki Canan Erçetin'den söz vermişti, şarkısını rica ediyorum demiş. Gayet tabii ki Neslihan Hanım, Canan Erçetin, değerli Neslihan Eskin ve bütün sevdikleri için söylüyor. Bodrum'a, Bodrum'daki bütün arkadaşlara armağan edelim bu şarkıyı.
1: Hadi bakalım.

Evet, sıradaki istek şarkımız değerli Ali Şimşek. Hamburg'daki, evet, eskiden daha önceki dönemde SPD'den milletvekili değerli Ali Şimşek bizlere yazmış. Demiş ki, günaydın Mustafa Bey, bu güzel şarkılar için çok teşekkür ediyorum demiş. Bugüne dair özel bir isteğim olacak. Evet, Parco de Lucia'dan konsertiyo'da aramız istiyorum demiş. Mümkünse tabii ki, gayet tabii ki sıradaki şarkı sizin isteğiniz üzerine bugünün anlamı önemini taşıyan bir şarkı olarak değerli Ali Şimşek ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

0: Evet, sırada çok şahane bir düet var. Zara ve Kutsi'nin düeti. Vecdi abi, bu güzel şarkı nereye gidiyor?
1: Bu şarkı Bodrum'a gidiyor.
0: Bodrum'a gidiyor. Evet, o zaman o kendini biliyor.

0: Evet, daimi dinleyicilerimizden değerli İsmail Bey. İsmail Bey demiş ki günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri. Hüseyin Uğurlu'dan bana dönek demiş. Tüm herkese gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz değerli İsmail Bey. Bizler de sizlere harika bir gün diliyoruz. Evet, aynı zamanda diğer mesajları da okumak istiyorum. Değerli Nida Sevindik demiş ki günaydın Mustafa Bey ve Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Metropol ekibi, ailesi ve radyo dinleyenlerin hepsine günaydınlar. Hepsinin diyor Hıdır Elez Bayramı kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz sizin nezdinize. Herkesin Hıdır Elez Bayramı'nı da kutlamış olalım. Aynı zamanda değerli Mahmut Koçak. Mahmut Koçak beyefendi demiş ki bulutlu ve yağmurlu bir Hamburg sabahından... Selamlar, saygılar, sevgiler, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Aynı zamanda demiş ki konunuza da selamlar, hoş geldiniz. Vecdi abi senin için söylüyor değerli Mahmut Koçak.
1: Mahmut Bey çok çok teşekkürler. Benden de sizlere selamlar olsun.
0: Evet, şimdi biraz önce şeyi söyledik ya. Elif Hanım radyocu olarak beni yetiştirdi. Ben de Vecdi abi yetiştirmeye çalışıyorum. Vecdi abi yani bu iş öyle bir şey ki bir kere bulaştın mı kopamıyorsun.
1: Valla o his yavaş yavaş bende uyanmaya başladı galiba. Gerçekten evet. Çok hoş bir şey yani. Gerçekten severek insanın yapabileceği bir konu.
0: Evet. Aynı zamanda şu an biliyorsun Vecda biz değerli Elif Ergün Lübeck'te de bir koro kurdu. Lübeck koromuzun değerli koristlerinden değerli Hatice Hanım bize yazmış. Demiş ki günaydınlar Mustafa Bey ve bütün Metropol dinleyicileri. Ve sevdiklerim için demiş, ailem için ve sizler için demiş, Mustafa Bey ve Elif Hanım için demiş. Bahadan demiş bir şarkı çalarsanız mutlu olurum demiş. Herkesin Hıdır Elez'ini kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Hatice Hanım. İstek şarkınız biraz sonra gelecek. Ve aynı zamanda değerli Fecri Akif Albay. Değerli Fecri Akif Albay Lübeck'ten çok değerli dostum kardeşim. Demiş ki günaydın Elif Hanım ve Mustafa Bey ve Metropol dinleyicileri. Yine güzel bir yayınla bizlerle birliktesiniz. Umarım sonuna kadar da harika bir yayın gerçekleştirirsiniz. Sıradaki gelecek olan şarkı istek şarkım olsun demiş. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Lübeck'ten sevgiler, saygılar demiş. Bizler de buradan Lübeck'e selamlarımızı ve saygımızı gönderelim. Evet, her ne kadar yağmur olsa da bizim içimizi ısıtan öyle değerli dostlarımızın olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Evet, Fecri Bey için birazdan sıradaki şarkıyı göndereceğiz.

geçti bu arada. Lübeck Korumuz'un değerli koristlerinden değerli Gülden Hanım bizlere yazmış. Değerli Gülden Albay demiş ki günaydın Mustafa Bey ve Vecdi Bey, tüm dinleyiciler sağlıklı mutlu bir gün size de kolaylıklar diliyorum demiş. Benim istek şarkım Ferda Anıl Yarkın'dan sonra kadar akşama ritim kursunda görüşmek üzere Lübeck'ten sevgiler selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan istek şarkınıza yer vermeye çalışacağım. Aynı zamanda değerli Müjgan Hanım Lübeck'ten bizlere yazıyor demiş ki günaydın Mustafa Bey ve Elif Hanım, yayınınızı zevkle dinliyorum. Oğlum Berkay'ın en çok sevdiği bu şarkı için çok teşekkür ediyorum demiş. Bizler teşekkür ediyoruz ve tabii ki buradan Lübeck'e selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Evet, sıradaki şarkımız, kulaklarınızdaki şarkı değerli Hatice Hanım. Lübeck Korumuz'un değerli koristlerinden Hatice Hanım'ın isteği üzerine Baha'dan Ölmeyen Şarkı, Ölmeyen Aşk. Değerli Hatice Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet, 90'ların efsane şarkılarından biri de Ferda Anıl Yarkın sonuna kadar. Gerçekten o zamanlar böyle çocukluktan gençliğe geçiş yıllarında bu şarkıyı çok dinlerdik. Gerçekten de çok duygusal, çok etkili şarkılardan biri. Bu güzel şarkıyı da değerli Gülden Hanım. Evet, Lübeck Korumuz'un değerli koristlerinin değerli Gülden Hanım bu şarkıyı istemiş. Ve bu şarkı aynı zamanda değerli eşi Fecri Akif Albay için de gitsin.

Evet, sıradaki bu efsane şarkı kimden kime gidiyor? Hemen okuyalım. Sevemez Kimse Seni şarkısını değerli Rifat'in Alay abimiz, değerli eşi Sevgi Alay için istiyor. Sevemez Kimse Seni, benim sevdiğim kadın.

0: Evet, bu güzel şarkı nereye gidiyor? Hadi tahmin et bakalım Vecdi abi.
1: Nereye gidiyor bu Mustafa?
0: Hemen söyleyeyim. Evet, bir muhabbet kuşu da ben olurum. Zeki Müren'in efsane şarkılarından biri. Evet. Şu an Samsun'da radyosunun başında bizi dinleyen değerli Sebahattin Alay, bizim Sevgi ablamızın kardeşi.
1: Evet, buradan tam yerine gidiyor. Yani, tabii maşallah. Tabii,
0: buradan Samsun'a da selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Değerli Sebahattin Alay ve bütün sevgileri için. Sebahattin Alay, soyadından anlayacağımız gibi bizim Refahattin abinin kardeşi de olabilir.
1: Öyle yani ama Alay olabilir değil öyle.
0: Alay ailesinin bir ferdi. Evet. Değerli Sebahattin Alay, bu güzel şarkı sizin için ve bütün sevdikleriniz için kulaklarınızda.

Evet, Coşkun Sabah'ın bu güzel şarkısı Türkiye'mizin güzel tatil beldelerinden, tatil adalarından bir tanesi. Avşa Adası'na gidiyor değerli Türkan Alan. Değerli Türkan Hanım şu an radyosunun başında bizleri diliyor. Bizlere güzel yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Coşkun Sabah'ın Sen Neredesin şarkısını rica etmiş değerli Türkan Alan ve bütün sevdikleri için Coşkun Sabah kulaklarınızda. Evet, buradan Avşa Adası'na, güzel Avşa Adası'na da selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim oradaki bütün dost ve arkadaşlarımıza.

0: Evet, sıradaki bu istek şarkı nereye gidiyor? Yine tabii ki Lübe Korumuz'un değerli koristlerinden, değerli Zerrin Ünal hanımefendi. Demiş ki, günaydınlar Mustafa Bey ve Metropol dinleyicileri. Çiğdem Gürdal'dan aşk maskalarını rica etsem olur mu demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Sevgiyle dinliyorum sizleri demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda değerli Nida Hanım demiş ki, istek türkümü yazmayı unuttum demiş. Benim istek türküm şu kişiden olsun demiş. Hemen birazdan hazırlayıp onu da çalmaya çalışacağız, göndermeye çalışacağız. Ve aynı zamanda değerli Hatice Hanım demiş ki, çok teşekkür ediyorum Musa Bey, istek şarkımı çaldığınız için. Ne demek, ne demek, bizler sizlerin istek şarkılarına yer vermek için buradayız. Ve aynı zamanda değerli Neslihan Hanım, Bodrum'dan değerli Neslihan Hanım demiş ki, harika bir şarkı, en sevdiğim şarkılardan biri demiş. Ben de istiyorum Musa Bey'ciğim bu şarkıdan demiş. Evet Vecdi abi, maşallah Bodrum'daki değerli müziksever dostlarımız en güzel şarkıların hangisi olduğunu tespit etmişler. Hemen yakalıyorlar mıknatıs vallahi, gibi.
1: Metropol Hamburg dinleyiciliği o kadar değerli ki, yani şurada şunu görüyorum. Yapılan istekler korkunç, çok güzel.
0: Değil mi? Güzel. Gerçekten harika, çok harika, çok şarkılar değerli, isteniyor.
1: Değerli istekler var. Hı-hı. Yani korkunç bir zevk geliyor bana.
0: Evet, aynı zamanda değerli Esma ablamız Hamburg Türk Sanat Müziği korumuzun değerli koristlerinden demiş ki, günaydın gençler demiş. Bizim için diyor gençler.
1: Tabii gençler.
0: Bir havalara girdim ben, evet.
1: Aynen.
0: Günaydın gençler, bugün çok güzel yayın olacak. Belli ki iki sevdiğim insanın sesini radyodan duymak kapalı bir havada günümüzü aydınlatıyor. Sevgiler, çok teşekkür ederiz değerli Esma ablacığım. Evet.
1: Buradan teşekkürler.
0: Evet, aynı zamanda değerli Yalçın Dayar demiş ki, bugün aynı zamanda Radyocular Günü'ymüş. Radyocular Günü'nüzü de en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün Radyocular Günü değil Yalçın Bey. 13 Şubat Dünya Radyo ve Radyocular Günü. Ama bugün Dünya Ayakkabıcılar Günü olabilir. Onu hemen söyleyelim yani.
1: Çok güzeldi bu.

0: Evet, sıradaki şarkımız yine Samsun'a gidiyor. Türkiye'mizin güzel şehirlerinden biri Samsun. Evet Fecdi abi, senin Samsun'a daha önce gitmişliğin oldu mu? Samsun'la alakalı bir tecrüben var mı?
1: Vallahi ne yazık ki yok. Yani şu sadece Samsun değil, bütün Karadeniz kıyıları duyduğuma göre korkunç.
0: Çok gerçekten güzel. Şahane. Yani memleketimizin şahane, şahane. Ben gittim, gezdim oraları, özellikle yaylalara çıktığın zaman. Evet, evet. Ben yaklaşık bundan 5-6 sene önce Trabzon Akçabat'ta benim asker arkadaşım var, gitmiştik. Yaylaya çıktık, Ağustos'un 12'si. Yemin ederim üşüdük. bir yayladaki bir köy kahvesine gittik. Sobada ısındık. Ağustos'un 12'si. Yani o yüzden inşallah bir Karadeniz turu düşünüyoruz gelecekte.
1: Fena olmaz yani.
0: Evet. Ayşen Birgör'ün Ahtım Olsun şarkısı Samsun'dan değerli Ayla Çınar'a gidiyor. Evet değerli Ayla Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

0: Evet Vecdi abi, bu şarkı tanıdık geliyor mu bir yerden?
1: Vallahi bu şarkı benim en çok, Mehmet Bey'in bestelediği en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Değil mi?
1: Böyle bir beste olamaz.
0: Senden yani. Hatıra şarkısı gerçekten harika. Ve Mehmet Bey daha önce bu Hamburg Türk Sanat Müziği Korosu ve Hamburg Mehmet Özkaya Akademi Müzik Korosu'nu değerli Elif Ergün kurduğunda, Mehmet Bey'in en baştan beri vermiş olduğu bir söz vardı.
1: Evet.
0: Sesi iyi olan, sesine güvenen, gerçekten ben bu şarkıyı iyi okurum diyen bütün koristlerimiz gelirler benim stüdyomda, profesyonelce müzik yaptığı, profesyonelce eğitimlerini verdiği bir stüdyosu var. Kendine güvenen, sesine güvenen, ben şu şarkı ya da bu şarkıları güzel okurum diyen bütün koristlere birer şarkı kayıt sözü vermişti.
1: Biz bunu değerlendirdik yani.
0: Değil mi? Gerçekten bu Hatıra şarkısını biz bundan 3 hafta önce falan senden çaldık, evet. Dinledik. Gerçekten harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Mehmet Bey de harika yorumlamış. Sen de çok güzel yorumlamıştın. Her ne kadar bizler profesyonel olmasak da bence şarkının hakkını vermiştin.
1: Evet.
0: Ve birazdan da yine değerli Mehmet Özkaya hocamızın, yine koristlerimizden değerli Nesan Eskin'e bu şansı yine verdi. Ve değerli Nesan Eskin güzel yorumuyla gerçekten şarkının hakkını vermiş. Birazdan da o şarkıya yer vereceğiz.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Evet, Mehmet Özkaya hocamızın stüdyosunda. Ki Mehmet hocamız gerçekten sesine güvenen bütün korist arkadaşlara bu fırsatı verdi. Bana da Mustafa hocam dedi, sen hangi şarkıyı istiyorsan okuyalım. Ben kendimi hazır hissetmediğim için dedim ki dur hocam, benim biraz daha pişmem lazım. Evet, aceleye gerek yok.
1: Yok.
0: Ve Mehmet Bey'in bu güzel şarkısından sonra yine Mehmet Bey'in, değerli Mehmet Özkaya hocamızın stüdyosundaki değerli Bodrum'da yaşayan
1: Neslihan Eskin.
0: Evet, değerli Neslihan Eskin. Neslihan Hanım bizim korumuzun değerli koristlerinden. Artık Neslihan Hanım zaten Hamburg'a ilk geldiğinde demiş ki Hamburg'u ve Hamburg'daki siz dostları çok sevdim demişti. Günün birinde Hamburg'a yerleşmek isterim demişti. Hadi bakalım.
1: Olur mu olur derdi.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki şarkımız Neslihan Hanım'dan, değerli Mehmet Özkaya hocamızın stüdyosundaki güzel bir kayıt geliyor. Evet, bu kayıttaki güzel ses değerli Neslihan Eskin.

0: Evet, sizlerin de duyduğu gibi gerçekten değerli Mehmet Özkaya hocamıza, en başta ona çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel imkanları bizlere ve değerli koristlerimize sağladığı için. Daha önce Vecdi abinin bir orijinal bir kaydı vardı, senden hatırı dinlemiştik. Evet, bugün de değerli Bodrum'da yaşayan Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuz'un değerli koristlerinden Neslihan Eskin'in seslendirdiği Mehmet hocamız gerçekten güzel bir kayıt yapmışlar. Neslihan Hanım da harika okumuş. Sesini vallahi bir yüreğine
1: gerçekten
0: sağlık.
1: Gerçekten helal olsun. Tebrik ediyorum. Buradan yani, tebrik ediyorum Neslihan Hanım'ı.
0: Dolayısıyla da bizim koromuzda koristlerimiz içerisinde sesine güvenen kimler varsa, işte Hamburg Türk Sanat Müziği Korosu, Mehmet Özkaya Akademi Müzik Korosu, Lübeck Akademi Müzik Korosu diye kısacası değerli Elif Ergün'ün başkanlığı yaptığı bütün korolardaki en büyük avantajlardan biri de bu işte.
1: Çok güzel. Bunu değerlendirmek lazım.
0: Evet, kesinlikle. Evet, şu an için sırada değerli Nida Sevindik. Değerli Nida Sevindik bir şarkı, bir türkü demiş ki istiyorum hemen şuradan görelim. Evet, istek türkümü söylemeyi, yazmayı unutmuşum demiş. Benim istek türküm Dodan'dan Yetiş Ya Hızır Herkese Gelsin demiş.

Evet, kulaklarımızdaki bu güzel şarkı Haluk Levent'in Akdeniz Akşamları gerçekten harika bir şarkı. Bu şarkı şu an Hamburg Harburg'da, Tobaben Fort'taki değerli arkadaşımız Daniel Bey ve bütün sevdikleri için Haluk Levent Akdeniz Akşamları kulaklarınızda.

Evet, Harburg'taki Ford Toba Ben çalışanları, değerli Daniel kardeşimiz ve değerli müdürleri Murat Bey'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ford Toba Ben gerçekten çok güler yüzlü bir ekibiyle, başta müdürleri değerli Murat Bey olmak üzere, değerli Daniel kardeşimiz ve diğer ekip, gerçekten herkes güler yüzlü ve tamamıyla yardımcı olma çabasında. Evet, yeni araç alacak olanlar ya da ikinci el araç alacak olan bütün arkadaşlarımızı Harburg'taki Ford Toba Ben'e bekliyoruz. Gerçekten çok şahane imkanlar sunuyorlar. Evet.

0: Evet, Karadeniz'in en hareketli şarkılarından biri. Recep, gene de Karadeniz müziği dediğimizde hep böyle hareketli, canlı, ritmik şeyler geliyor akla, değil mi?
1: Şu anda yerinde oturamıyorum yani.
0: Eren horon tepebiliriz diyorsun. Benim pek becerebildiğim işler değil ama sen yeri geldiğinde güzel
1: oynuyorsun.
0: Evet, sen güzel oynuyorsun maşallah yeri geldiğinde. Ama bu şarkı da gerçekten öyle enteresan bir grafiği var ki milyonlarca kere, yaklaşık 100 milyon kere tıklanmış, izlenmiş, dinlenmiş.
1: Şu, evet. Şu tona bak yani, insanın yerinde oturası gelmiyor yani.
0: Değil mi? Çok hareketli. Evet.
1: Ama Karadeniz şarkı hep böyle yani.
0: Doğru. Gerçekten de yani muhakkak ki böyle bir anlam taşıyan ve ritmi de sürekli hareketli olan. Ben Karadeniz şarkılarına çok böyle melankolik, böyle adamı hani şeye götüren, melankolik havaya sokan bir şarkı, türkü görmedim daha önce.
1: Abi böylesi çok güzel. Gerçekten.
0: Evet. Biz biraz önce değerli Neslihan Eskin Hanım'ın şarkısını dinledik. Değerli Mehmet Özkaya hocamızın yapmış olduğu güzel bir jestti. Gerçekten harika okumuş, çok güzel okumuş. Ve bu da aslında bir örnek. Bak, siz gittiniz okudunuz. Daha önce değerli Elif Ergün'le orada kaydı var. Değerli anneci için yazmış olduğu güzel bir şarkı. Anneler Günü'ne istinaden o şarkı da yakında piyasaya çıkacak. Evet. Neslihan Hanım gitti okudu. Diğer koris arkadaşlarımızın tamamına da bu güzel bir misal ve örnek olsun.
1: Herkese tavsiye ederim yani. Evet, gerçekten.
0: Kesinlikle. Birazdan bunu sohbetin içerisine.
1: Tamam hocam.

0: Evet, Vecdi abi gerçekten Tarkan pop müziği olsun, sanat müziği olsun, her tarz harika okuyor değil mi?
1: Vallahi yani gıpta ediyorum, bu insan gerçekten çok hoş.
0: Önemli olan ne biliyor musun Vecdi abi? Yaptığımız işin hakkını verebilmek.
1: Öyle.
0: Yani ben şahsen kendime ona dikkat ediyorum. Bana o an için verilen görev neyse layıkıyla onun üstesinden gelmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel yapıyorsun.
0: Yapmaya çalışıyorum. Yapıyorsun. Şimdi düşün ki İstanbul gibi bir yerde yaklaşık tam 38 sene tekstil ve modanın içerisinde yetişiyorum, büyüyorum. Evet. Sonrasında Elif Hanım'ın işte beni radyocu olarak yetiştirmeye çabası sağ olsun zannedersem yerini buldu. Şimdi ben işte seni yetiştirmeye çalışıyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler.
1: Ama düşünebiliyor musun? Senin için iki ayrı dünya.
0: Tabii canım yani.
1: Birdenbire bunlara adapte olmak herkesin harcı değil ya. Yani.
0: Valla koro çalışmalarının içerisindeki koşturmaları da görüyorsun.
1: Evet.
0: Yanı sıra ayda bir televizyon programına gidiyoruz, orada vokal yapıyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da solo verildiğinde o şarkıyı da okumaya çalışıyorum.
1: Vallahi hepsi de başarılı.
0: Yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum.
1: Hepimiz için geçerli.
0: Ve aynı zamanda tabii ki ben daha önceki radyo yayınlarımızda da belirtmiştim. Bizler aslında radyocu arkadaşlar da yetiştirmek istiyoruz. Erkek bayan fark etmez. Ben Türkçeme, ben diksiyonuma, ben tabii ki kendime güveniyorum. Ben radyoculuğu da merak ediyorum diyen olursa bizlere radyo sayfasına yazabilir arkadaşlarımız. Kesinlikle bizler burada onların bu konuda rahat bir şekilde yetişmeleriyle alakalı yardımcı olacağız. Birkaç sefer bizlerle birlikte burada gelip stüdyoda bulunmaları lazım ve burada biz neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz. Tabii ki radyodaki en çok dikkat edilmesi gereken konu, sonuçta şu an burada canlı yayını yapıyoruz.
1: Evet.
0: Canlı yayınlarda ne derler?
1: Ağızdan çıkan her kelime.
0: Ağızdan çıkan her kelime namludan çıkan mermiye benzer. Geriye getiremezsiniz.
1: Öyle ama.
0: O yüzden ona çok çok dikkat etmemiz lazım. Ve tabii ki şu an bizim sesimizin gittiği, sesimizin ulaştığı herkese, her yere biz her zaman olduğu gibi bütün iyi duygularımızla, bütün güzel duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve yine tekrarlıyorum. Eğer ki radyocu olarak, radyocu nedir? Hani ben radyodan, benim mesleğim radyocusun değil.
1: Hayır, amatör olarak.
0: Tabii amatör olarak merak ediyorum. Ben gelirim, ben radyoculuğu da öğrenmek istiyorum. Aslında ne güzel yani, düşünebiliyor musunuz? Burada mikrofonun başına geçip oturuyorsunuz ve
1: her şeyi unutuyorsunuz.
0: Dünyanın dört bir tarafına sesiniz gidiyor. Ve insanların evlerine, iş yerlerine, telefonlarına, her tarafa misafir oluyorsunuz. Ve bu da gerçekten harika bir duygu. Yani bir anda bir canlı radyo programında herkesin evine, daha doğrusu şu an radyosunun başlarında bizi dinleyen herkesin evlerine, iş yerlerine, araçlarına, her yere konuk oluyorsunuz.
1: Yani gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu yani.
0: Değil mi?
1: Çok tatlı.
0: O yüzden gerçekten de eğer ki biz işte radyonun stüdyosunu, radyodaki çalışma ortamınızı, radyoyu merak ediyoruz diyenleriniz varsa lütfen bize yazın. Bize yazın ve bizler sizi stüdyomuza konuk alalım. Bir görün buradaki hareketliliği, buradaki Mustafa'nın telaşını, onun şarkısını hazırla, onun istek türküsünü hazırla, onun mesajını oku ama çok şükür yetişmeye çalışıyorum.
1: Ama çok zevkli ve bunu hakkıyla yapıyorsun.
0: Teşekkür ederim. Ve biz tabii ki tekrardan yine numaralarımızı verelim. Radyomuzun numarası 43-25-0-46, 43-25-0-46 numarasından bizleri arayabilir. Ya da WhatsApp numaramız 0177-837-47-74, 0177-837-47-74 numarasından da bizlere yazabilirsiniz. Aynı zamanda Vecdi abi, 31 Mayıs'ta çok güzel bir etkinlik var.
1: Evet, evet, evet.
0: 31 Mayıs'taki etkinlik yeri, bu etkinliğin başında değerli Elif Ergün var.
1: Evet.
0: Değerli Elif Ergün'ün moderatörlüğünde Kültür Palas'la ortaklaşa düzenlenen, yapılacak olan bir etkinlik. Türk kültürü festivali diyebiliriz. Türkiye'deki yörelerimizin yöresel yemekleri, yöresel kıyafetlerini giymiş halk oyunlarının olacağı, Efe oyunu olacak, Karadeniz oyunu olacak, işte nasıl diyelim, halay ekibi olacak. Ve tabii ki bölge bölge yemekler yapılacak. Karadeniz'e ait işte ne varsa Karadeniz yemeği, işte içli köfteler, sarmalar, çiğ köfteler.
1: Oo vay vallahi şu.
0: Tabii. ve 31 Mayıs'ta Kültür Palas'ta bu etkinlik olacak. Bu etkinliğin giriş biletleri 20 euro. Yemekte olursa, hayır ben yöresel yemeklerden de almak istiyorum denirse de 29 euro olacak.
1: Çok cüzi bir miktar.
0: Tabii. Ve bu konuda da eğer ki tamam ben 31 Mayıs'ta orada olmak istiyorum diyenler varsa, ben hemen cep telefon numarasını veriyorum. O numaradan değerli Elif Ergün'e ulaşabilirler. 0176 201 57 628. Tekrarlıyorum numarayı. 0176 201 57 628 numarasından değerli Elif Ergün'e ulaşabilir ve biletlerinizi temin edebilirsiniz. 31 Mayıs'taki Türk Kültürü Festivali, Türk Kültürü Etkinliği gerçekten orada diyelim ki o yörenin o an için şarkısı ya da türküsü okunuyor. Arkadan büyük ekrandan slide'da o yörenin tarihi yerleri ve o tarihi güzellikleri geçecek. Aynı anda hemen
1: bir yaşanacak yani.
0: Tabii. Aynı anda orada hemen oranın türküsü şarkısı okunacak. Ve tabii ki Pauze'de de işte o yörenin yemeklerini canlı canlı orada göreceksiniz. Alıp ve karnınızı doyuracaksınız, tadına bakacaksınız. Gerçekten çok keyifli olacak. Yani geçenlerde bir etkinlik vardı, ben isim vermeyeceğim. Etkinlik öyle bir şeydi ki Türkiye'den getirilen sanatçı yok, yemek yok, bir şey yok. Ve insanlar sadece gidip orada bir nevi tahta sandalyeye ya da kuru bir sandalyeye oturuyorlardı. Bilet girişi 49 euroydu Vecdi abi. Ben bir anlam veremedim yani. 49 euro veriyorsunuz, yemek yok, o yok, bu yok, Türkiye'den gelen sanatçı yok, müzisyen yok. Nedir efendim? Konser. Tabii ki ben kesinlikle kimseyi yadırgamıyorum ama lütfen nerelere neyi vereceğimize dikkat edelim. Dediğimiz gibi Türk Kültürü Festivali değerli Elif Ergün ve Bişted Kültür Palas'ın ikisinin ortak çalışmasıyla güzel bir etkinlik olacak ve hepinizi bekliyoruz. Eğer ki biraz önce vermiş olduğum numaralardan değerli Elif Ergün'e ulaşırsanız biletlerinizi temin edebilirsiniz. Değerli Elif Ergün'ün tekrardan numarasını veriyorum ben. 0176 201 57 628. 0176 201 57 628 numarasından değerli Elif Ergün'e ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki zaman da farkında değiliz Vecdi abi.
1: Nasıl geçti hiçbir şey anlamadım.
0: Değil mi? Bak saat 12.70'iz bile.
1: Nasıl?
0: Ama işte neden biliyor musun? Şimdi bize yazan, şarkı isteğinde bulunan değerli arkadaşlarımız, dostlarımızın hepsi gerçekten çok sıcakkanlı, çok cana yakın insanlar. Türkiye'den olsun, Avusturya'dan olsun, ta Avustralya'dan bile bizi dinleyen değerli Pınar Ekşioğlu var, o da bizlere yazmış. Bugün sohbetimizi bölmek istemediği için istek şarkıda bulunmadı ama o da şu an radyosunun başında bizleri dinliyor. Tabii ki bugün burada değerli stüdyo konuğum, değerli Vecdi abi de gayet sıcakkanlı, gayet cana yakın
1: çok,
0: aileden
1: çok
0: biri zaten.
1: Çok sağ ol.
0: Zamanın nasıl geçtiğini gerçekten hiç anlayamadık. Ve birazdan yaklaşık 2-3 dakika sonra veda edeceğiz. Ama ne zaman buradayız? Onu da söyleyelim. Pazar günü saat 9 ile 11 arasında.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Tabii ki pazar günü saat 9 ile 11 arasında bizler burada radyolarımızın başında olacağız. Ve tabii ki siz değerli Radyo Metropol dinleyenlerine, sesimizin ulaştığı herkese lütfen saat pazar günü saat 9 ile 11 arasında kimse randevu vermesinler. Yine radyoların başında bizleri dinlesinler. Ve bizlere yazabilirsiniz istek şarkılarınızı ya da herhangi bir anonsunuz varsa. Ne derler? Bu iki saatlik zaman diliminde mümkün mertebe en güzel şeyleri konuşmaya çalıştık. En güzel şarkılara ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vermeye çalıştık. Herhangi bir kusurumuz olduysa affola.
1: Çok güzel.
0: Keşke imkan olsa iki saat değil biz 12 saat yayın yapabilsek. Ben şahsen bıkmadan yayını yapabilirim.
1: Gerçekten. Yani çünkü insan hissetmiyor bile ne zaman vakit geçiyor, nasıl geçiyor.
0: Değil mi? Evet, bizler ufak ufak veda edelim o zaman. Efendim radyolarınızın başına geldiğiniz için ve bizleri dinlediğiniz için kendi adıma ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş ve bugünkü stüdyo konuğum değerli Vecdi Önüş. Vecdi abi, sana da geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Esas ben teşekkür ederim. Bu imkanı bana verdiğiniz için çok güzel.
0: Ne demek, sen ne zamanki davet etsem muhakkak çıkıp geliyorsun. Boşuna demiyorum. Değerli Elif Ergün beni yetiştirdi. Ben de Vecdi abiyi yetiştireceğim.
1: Sonuçta yol güzel gözüküyor.
0: Evet.
1: Çok
0: evet,
1: güzel.
0: Evet,
1: çok hoşuma gidiyor.
0: Kesinlikle. Efendim dediğim gibi bizler pazar günü burada mikrofonlarımızın başında olacağız. Siz değerli dinleyenlerimizi de mikrofonların, radyoların başına bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En güzel günler, en güzel havalar ve en temiz duygular, en mutlu anlar sizlerle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Evet Vecdi abi, sen de son sözlerini alalım ve veda edelim.
1: Vallahi Hamburg Metropol dinleyicisi harika. Ne istediklerini biliyorlar ve hep böyle kalın.
0: Evet değerli Nida Hanım demiş ki çok güzel bir yayında. Tekrar sesinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Nida Hanım. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Hoşça kalın efendim.